0: Hacare çokre, sezana çokre.
1: Çınar Beats ve Darce Diva, only on Radio Çınar 90.4 FM.